Bavur yaş sipeyet, muzafül ola baro. Be işmet fel işket, el işkesült o balbo. Bavur yaş sipeyet, fel hus